0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Ataların sıymığı, apaların kucağı siler. Ardak tuğarmalar. Eme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böbektör degen uyğurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushi Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Hareketin içki tengşöden başka kiçikmeye tanıştığın sakto, teleuyumda, can bilimderdi ürönü, kıskı baktılı este karmo siyaktularga toluk katışat. Dağı manaydı tengşeyd. Uykunu tengşö toru arkulu teren uykuğa tikeley tasir görsödöt. Köpçülük, üç hareket arkulu kiçikmeyenin avalın algaç karımda tekşerip, 45 yaştan joğur kişilerden ağır jarım jılda bir jolu özün özün sınap görüşün sunuştaymız. Eğer öz-özün tekşerüde masile baykalsa je baylanıştı oğru belgileri görülse, sözsüz nerpiçki orular bölümüne barıp baş sögünü sürötke alı osyaktu, tekşerülerde işte gerek. Birinci, murundu görsötü sınağı. Bilekte tüz sozup görsötküç mancanı aldıminen alıstakı turuktu uzatka karatıp, anan gayıtarıp gelip, murun uçuna tigizuyu gerek. Eğer manca uçu murun uçuna jakındaşkanda katuğu silkinip, gayta-gayta töp tiybese, şaykeştürü jöndömünün tömöndögönün görsötöt. Ekinci, tüz sızıktu jürüü sınağı. Bir butunun uçun dağı bir butunun tamanına çaptap tüz sızıktı boylop gezek menen akırın jürübüz. Jürgöndö göp jolu kayıp kesse, sözsüz eki bilegibizdi geng açkandanan denebizdi turuktuğu ulaştıra alsak, bul denenin tepe tengdigin tengşö jöndömünün alsızdaşkanına ökülde kılat. Üçüncü, bir butta turuu sınağı. Eki kolu menen belin karmap bir butun götörüp, ayrım-ayrım avalda gözün açıp, gözün jumup, 30 sekundton turuu. Eger gözün açkanda jakşı turalsa, gözü jumganda katuu titirip kesse, tez tempte jığılsa, kiçik meyeminen dalancanın tepeteng, birigü jöndömünün alsız daşkanın tüşündürötü.

Burada salamattık sabatların ar bir üyvülü gözetkireli türmögü bizdeki çikmeğinin kanday rolü var degen sabat da söylep erdik. Yeme ırga gezek bireli ırdan son beri vüzdülan tavız.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptügü mazmundardın minus sıkırıt içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Leniye yolu çalında pekşeri hizmeti cürel gölü cüğü cürüp çalgında uçkusuz uçaktı casandı nukura oldu başkarıp cumhuriyet çalgında pekşeri ülüsünün ağrılgan. Şeriklik cürgüsünü tekşeri 6. banının başçısı Wangbo casandakıl cündüm teknikası uçkusuz uçakta öz altınca çalgında onu ulaşı şaydırga dayanıp elektrin energiası cevaplarının coğuru anıktıktağı sürötün yakınaralıktan cinap artı ölçüde akıl cündüm hesaptığı hıkmasına dayanıp Leniye yolun Gentiktigine abdumatik hüküm çıkara turgan tanıştırıp mınday dedi. Jabdulardın ar bir buramata. İlgiçlerdin küzötüp, ar kaysı jalgangan şaymandarın can jaktoru sıdırata tekşerip, kızmat mölçer abdan çoğun. Akıl jöndömdü örüştü eseptu arkılu, leniye joldu çalgında tekşeri kızmatında az güç jumşap, köp jumuş bütürebiz. Şinjandın jergenin, elektr jetkör leniye jolunun alku darajası çoğun. Kesip kıyın tüyünün çeçü üçün mamreket elektri toru Şinjan elektri energiyası çektiği şeriktiği bıltır 10. ayda uçkusuz uçakta öz aldınca çalgında tek şerip sürötün ayrım arandırı eseptiği hımas atayın türüne az salını oz kutkun. Uçurda 88 türlü cergiliktin elektri jetkürüyle niyacolu gemtiktigine layık gelgen eseptiği hıması modelin canılap çakşırtıp arı 110 kilovolttan 750 kilovoltluk elektrik çanarası derecesindeki elektrik jetkürü Leniye yolunda gölümdü koldonunu şık açırgan. Mamreket elektrik toru Şinjan elektrik energiyası çektiği şeriktiği uçkusuz uçakta çalgındı borborunun atayın cevapçısı Yayao mınday dedi. 7. aydan beri kemtikliği ayrım arandırıp baykos alıştırması. Töptük alıştırması 90%'dan coğurunu saktadı. Negizgi katmardan Karitanı garap çıkı kızmat mölçörünün tümünde derecesi 97%'dan açıp, kızmat bereketi görünüktü üstü. Bayıl, Abdınamur Ayonu'nun casandakıl cündüm koşulgan hareketi 2026 yıllık kızmat zarıl tüyünü çıkarıp, millet tizmesini açıklap, atayın tür kamçot kartısını telegeleştirip, casandı akıl cündüm tüyündü türünün uğurun arusuna çölük boldu. Sancı 1 milyon 700 bin mo sanarıp dikancılık ayda olsu çöntök telefonlar kılığı ciğerde başkalarını çıkaçırıp mo başındık özlük narkın

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushi Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Sılu Şitin соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki çok. Sılu Şitin Jibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde Ay-Ay tamak kartasını dayındayt. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushi Ting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügön mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televizyon Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügün mazmundardın menüs sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.